Şubele bütün beri kafana mesum süper ötler ringer şubele ve tüm meri şubele ve tüm meri Pero ötler ringer şubele ve tüm meri Ne ki esici Yaro I choose to be blessed Hagi tipi kona albu ama ben filan sana Bu yaman çaya sana ngoba Nite sala kere rati var ki Sani ki sunta Bu mesu zeyen el şubele ve tüm meri pili he Amerikan hantla ve